0: Hook Radio, #2#.band, #2#.na.
1: Radio Duhok, Kurtiyen Dengubasa, Dehine Peşkeş Kiren.

Benden geldi kadını adam kadın öyle kalem hayrı ol o ve doğru Halfi emine yıkın olmuş ev hanefe vakayla bu hayrı Halfi mütevcü hayfan esne muhammete vakayla dağrı kerabçe dağrı hayrı Mani böyle

Erkeğim ağlayan çayı artakan yok. Abu Talib bu halana bir Ağlayan çayı artakan yok.

Ahlaya ben triyu. Avrupa bakaranı halkına ve beyhane ve Türkiye'ye. Ahlaya ben tabriyu. Avrupa gödür gecane şişe tüne koye ve bu yeter duyuyum. Ah, let's

Egeni bratham oşem kene bişeke gule setinanu kuce çapanu boş kuce kaçe bralı madi kelleme sitane ea. Avru çakuni zara bisedin kakri gazi tinane binacim hatta bireş minne mayla rabine zirkum desta bikine tabi khazin yalla ya qavse rüfaktae ea. Ece kami bi nakli ismail ve gafa bi khusnu lami zina.

ora vaile vaile le le vaile gulizare derane ibrarish mena moye nerame sanu kemne vane havala tamaşe mekene bizare dirbene Erhine tamay şevi kene ve dari dürbeni Zeyye gurmeyni tofanı tofhanı Vakim erda ve dünya efeşti İsmail ve akaba ve hısrına ve zirabı Şiayi kuvveti Erhü kebu tesli isli tabu eskine gidi babet var Hakem var Erhü kegel ibran açı bir kebi hude Kuş meyne malı dünyayı Hayim Ora vai le le le vai le vai le vai deran el bir vai şarkar mı kalb şar işin oran geri deşne da böyle kaka mekan ev şar işin oran geri deşne da kumandan ezek kendi gelse tam orası ne var hakem vai Ebru can ibran al mekhay ban şar ki devrede zem Ebru şerta şirit esrail ve gaba ve khusra gelen kenabisi den gavden ge khukini gazi sa'idi vali Sa'idi vali gelin khurtan khushmeyle babi emni tesseline Mahilin zanı tarih mekrabi hatta vangi sibi emni şerri khushkini

Ömer'le kurayı da içindik için Cemre kutu maksim için divane sırfı Zeyd var hacim var. Ağrı kurayı da içindik için Cemre kutu maksim için divane sırfı Zeyd var hacim var.

Lon he lon hemi bir hat ne çirin ne ken ye koş dili ne ik girnjin

Kristina bahçeye. Öhöp. Baş derin mobilyatet bahçeye dayın. Değerli veri destekevi. Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatay bete duşako ve duşako bolif. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yolaşetav xavaka kil. Devi jobim ve. Seradona peşangiyet mepken el havliri ve selimaniye duhuki. والله دمي بابات هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف

lonhe lonhe mi bir hat ne çirim ne kenye kaç dili ne ikirnjin ilan